bitireceksin. Ağlayan kalbimin ahını durma, madem ki bu aşkı

göreceksin. Elinden geleni ardına koyma. Madem ki sen beni terk edeceksin, elinden geleni ardına

ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

kalbim sen istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü, harabeye döndürdün.

senin anan yarim, baban senin baban yarim. Bana düşer çekip gitmek, farz et dünyanın.

Anan senin anan yarın, baban senin baban yarın. Bana düşer çekip gitmek, farz et sevgi yalan.

deli. Zaman her şeyin buruk telafisi. Zaman alır, zaman verir, zaman çalar hırsız. Zaman ömrümün zalim efendisi. Ellerinde izleri, yüzünde çırılçıklar. Sakladın o acı, gizledin yalnızlıktan. Dahası daha büyük, dahası daha keskin. Dünyada cehennemin

hani bahar dalları gibi örter üstünü annenin çelakli kolları. Yine bulur huzuru kalbin, kaybettiğin yılların hani var mıdır telafisi? Bir yıldız kayması gibi

Reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi Halk Günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

gibi yalnızlık kapımın önünde bırakıp kaçan bir kadın var. Ben de aşkı ona bıraktım, ne kapı açıldı ne aşk hayatta. Aşk öldü.

Yetmezmiş gibi yalnızlığı kapımın önünde bırakıp kaçan bir kadın var. Ben de aşkı ona bıraktım. Ne kapı açıldı ne aşk hayat.

sigaram bir kibrit kadar mı hayatın? Anca yakar mısın? Başka işe yarar mısın sen? O başkasını sarsın sen sigaranı. Bedanı et geri çekil artık. Bu son şarkımız içim rahat artık. Sen beni yak ben sigaramı.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bayburthaber.com haberleri sunar.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay'la bir araya geldi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasıyla istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihlerini belirledi. Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak. Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni dönem başlıyor. 14 Eylül itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasıyla enerji içeceklerinden cipse, çikolatadan gazlı içeceklere, şerbetli tatlılardan çiğ köfteye kadar birçok ürün kantinlerde yer alamayacak. İlk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün okul gıdası logosu almaya hak kazandı.
6: Spor.
5: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
6: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
4: Bayburthaber.com haberleri sundu.
6: Hiçbir anlamı yok ayrılığın.

Çıktıkça istikbalime titrerim mücrim gibi baktıkça

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

sevgilim. Ağlatıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık, çok şükür.

0: Gittik az yenildik sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık hep sarıldık hep direndik.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon: 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Düğün olsa reklamları sundu.

asıyorum, seni terk ediyorum.

Çok çektim, çok elinden dönemem, dönemem sana. Gücüm yok bir sevda uğruna. Çok çektim, çok.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Reklamlar.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
1: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız?

0: Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
4: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliği ile İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam edin.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev

0: sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta anne ve çocuk sağlığı Üne FM'de konuşuldu. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Seyhan Arslaner, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Üne FM'de yayınlanan Sağlık Aktüel programında koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum üzerindeki etkilerini paylaştı. Ömer Piri moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında sağlıklı bir geleceğin temelinin anne ve çocuk sağlığının korunmasıyla atıldığı ifade edildi. Mutlu Türkmen'den Tiran'da akademik ve sportif görüşmeler. Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen, Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kombat Oyunları kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Türkmen, program kapsamında akademik, diplomatik ve sportif alanlarda bir dizi görüşme ve ziyaret gerçekleştirdi. Bayburt Spor hazırlık maçında Iğdır FK U19'u 3-1 mağlup etti. Bayburt Spor, Erzurum kampı kapsamında oynadığı hazırlık maçında Alagöz Holding Iğdır FK U19 akademi takımını 3-1 mağlup etti. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahasında oynanan karşılaşmada Bayburt Spor mücadeleyi galibiyetle tamamladı. Hazırlık maçında Bayburt Spor'un gollerini Hasan Çaldar ve İlyas Işık kaydetti. İlyas Işık, karşılaşmada iki kez fileleri havalandırarak galibiyete katkı sağladı. Bayburt Kavak yanında saman yüklü tır kaza yaptı. 4 yaralı. Bayburt'ta Yozgat'tan Erzurum'a saman taşıyan tırın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza saat 16 sıralarında Bayburt'un Kavakyanı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yozgat'tan Erzurum'un Konakyeri köyüne saman nakliyatı yapan tır, Kavakyanı köyü mevkiindeki virajda yoldan çıktı. Virajı daralması sonucu kontrolden çıkan araç yolun dışına çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada tırın sürücüsü ve araçta bulunan ailesinden 3 kişi yaralandı. Toplam 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu, 4 gözaltı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha ve analiz çalışmaları neticesinde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
4: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
4: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde harika bir cuma gününde birlikteyiz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Ben Balamir Yıldız. Balamir Yıldız Instagram adresimden program süresi boyunca mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Edis'le başladık. Yalancı şahidim. Gülşen'le devam ediyoruz. Bal. Şimdi bizlerle. Hoş geldiniz.

Evet, Soner Sarıkabadayı'nın ardından devam ediyoruz. Seviyor muyuz dinledik. Günlerdir sosyal medyada bir düğün haberi düşüyor önüme. Kara kaşlı, kara gözlü, iri yarı bir damat, sapsarı saçlı, Barbie bebek gibi bir gelin. Geline takılan kilolarca altın. Gergin korumalar, mafya dizi müzikleri eşliğinde havalı yürüyüşler falan. Allah Allah, kim bunlar? Nasıl hayatlar bunlar diye ben de böyle izliyorum tabii, ne yapayım? İzledikçe de önüme başka videoları ve haberleri düşüyor sürekli. Bol bol izleyince detayları öğreniyorum. Kadın bir sosyal medya ünlüsüymüş. Çağla Öz, adam da Vanlı Kara Haydar diye anılan bir aşiret reisi. Bu çifti izledikçe, paylaştıklarını gördükçe diyorum ki kendi kendime, bu nasıl bir aşiret, bu nasıl bir aşiret reisi? Kendisini sürekli videoya aldıran bir aşiret reisi olur mu mesela? Aşiret olsa duramaz çünkü oralarda, değil mi? Yani ortalarda falan. Olamaz. Neyse, adamın korumaları eşliğinde havalı yürüyüşlerini izledikçe, hal ve hareketlerine baktıkça bu ne iş deyip durdum böyle kendi kendime. Belli ki emniyet de demiş benim dediğimi. Kara Haydar'ı gözaltına aldılar ve asıl hikayede parça parça aydınlanmaya başladı böylece. Adamın asıl ismi Mehmet Fatih Tançalan'mış. Arkasında aşiret falan da yokmuş bu arada. Düğünde takılan o kilolarca altın bir kuyumcudan kiralanmış. Zaten ifadesinde söylemiş. Eski eşiyle devam eden mal paylaşımı davası nedeniyle maddi durumu uygun değilmiş. Düğün içinde borç almış. Kuyumcu dostu altınları ödünç vermiş. Ancak o kuyumcunun da sınır ticaretinde kara para akladığına dair iddialar var sosyal medyada. Zaten işin içinde kara para olmasa bu hayatlar nasıl yaşanacak, değil mi? Dubai'deki evler, pahalı arabalar, düğündeki takılar, gözümüze soktular her şeyi. Alın teriyle parasını kazanan böyle yaşamıyor. Yaşayamaz zaten. Bunlar da öyle bir gözü dönmüşlükle gösterme merakı var ki akıl alır gibi değil. Hayır, o korumalar neydi öyle? Polat Alemdar mısın sen mesela? Sonuçta ne oldu? Bu beyefendi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Peki bu hikaye bu kadar mı sandınız? Devamı da var birazdan. Evet, müzik diyoruz. Betül Demir.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Buray'dan tam benim tipim dinledik. Şimdi Mehmet Fatih Tanaçalan'ın suçları sadece akçeli işler değil aslında. Daha önce başka suçları da olmuş. Bunları geçeceğim. Çok da böyle dillendirmek istemiyorum ama sonuç şu. İnsanlar akıllanmıyor galiba. Bu gösteriş ve şatafatın Dilan Polat'ın başına neler getirdiğini nasıl oluyordu unutuyorlar mesela. Alın teriyle kazanılmayan onca para insanı şirazesinden çıkarıyor demek. Kim bilir? Neyse, benim asıl demeye çalıştığım ders olsun. Sosyal medyada bu hayatları gören kadınlar, niye bizim bu kadar paramız yok? Niye bu altınlar bize de takılmıyor? Biz niye böyle sevilmiyoruz falan demesin sakın. Çünkü o sanal hayatlarda gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil, inanmayın. Evet, oralara bel bağlamayın. Sırça köşkünüz böyle yıkılır bir gün. Efendim devam ediyoruz. Müzik diyoruz. Oğuzhan Koç şimdi bizlerle. Cam açar.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Duyduk duymadık demeyince Derya Alış Şımarık dinledik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gösteriş delisi bir tane değil, iki tane değil. Buket Yıldırım denilen bir başka fenomen de korumalarla dolaşıp hava atıyor. Kendisine mafya babası süsü veren Ali Haydar Kurum denilen şahısla. Neyse ki bu adamı da gözaltına almışlar. Gerçekten soruyorum, nereden çıktı bu korumalarla hava basmak? Herkes mi mafya? Herkes mi Kurtlar Vadisi oldu yahu? Vallahi yetkili mercilerin eli değmişken bunların hepsini bir güzel izaya soksalar ne güzel olur. Bu tür insanların gelir ve finans kaynakları nedir mesela? Kime neyin havasını atıyorlar? Neden toplumun ayarlarıyla oynuyorlar mesela? Ben dokunulmazım demek mi istiyorlar? Eskiden çakarlı araçla kendisine imtiyaz sağlayanlar şimdi korumayla mı bunu yapıyor? Lütfen açıklayın ya da gerçekten temizleyin. Ersav İner'le devam edelim. Duysun radyonuzdan.

0: Hangi şarkılar çıkmış?
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Hande Yener'den Ne Haber dinledik, devam ediyorum. Şimdi bu sosyal medyadaki garip garip olaylardan, hareketlerden bahsediyordum ya az önce. Şimdi efendim, bu haberlerin sebebi sosyal medya. Gerçekten net söylüyorum, insanların içlerindeki vahşi tarafları ortaya çıkarıyor sosyal medya. İnsanları delirtiyor, çığırından çıkartıyor. İnsanlar göstermek istiyor, insanlar böyle tatmin olmak istiyor. Geri kalanlar da onlara kin kusuyor. Bu aralar bunu daha sık söyler oldum çünkü izlediklerimiz, okuduklarımız ortada. Geçen gün Teoman da aynı şeyi söylemiş. Sosyal medya ve yapay zeka insanları delirtti. Evet, böyle diyor. Beyinleri çürüdü. Beyinleri çürüyünce de kalpleri de çürüdü sanki. İnsanlar çok kızgınlar. Başkalarının yaşadığı acılardan zevk duyar hale geldiler. O kadar doğru ki bir klavyeyle hiç yorulmadan kinini kusabilmekte rahatlayabiliyor bu insanlar galiba. Cem Yılmaz kalp krizi geçiriyor. Keşke ölseydi diyorlar mesela. Serhat Kılıç ölüyor ama o da öyleydi böyleydi. Biri çok güzel diye, biri çok zengin diye, biri çok geziyor diye linç ediliyor. Herkes kaba, herkes haçsız artık. Anlamak mümkün değil, hep söylüyorum. Bir daha söyleyeyim, ara sıra sosyal medya detoksu yapın. Kin kusana da, onları okuyana da iyi geliyor gerçekten. Evet, devam ediyoruz Zinet Sarı ile.

0: Kamu spotu.
1: Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, İrem Derici'den Yaz Gülü dinledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, bazı insanlar girdikleri ortamda birkaç dakika içinde sohbetin merkezine yerleşebiliyor. Astrolojiye dönelim. Evet, onların yorumlarına göre, astroloji yorumlarına göre özellikle dört burç, konuşkan yapıları ve bitmek bilmeyen sohbet enerjileriyle öne çıkıyor. Zodyak dünyasının en gevezi isimleri belli olmuş efendim. Hemen bakalım bu dört burç hangi burçlar? Tabii ki listenin ilk sırasında ikizler bulunuyor. Meraklılar, biliyorsunuz, hızlı düşünmesi ve sürekli yeni bir konu bulabilmesi onu konuşkan burçların başına taşıyor. İkinci sırada yaylar var. Onlar da paylaşmayı ve fikirlerini açıkça dile getirmeyi seviyorlar, biliyorsunuz. Üçüncü sırada terazi burçları, dördüncü sıradaysa aslan burçları var. Evet, aslanlar da biliyorsunuz anlatacak bir şey olduğunda dinleyici bulmakta zorlanmıyorlar. Bu dört burç en geveze, en çok konuşan burçlarmış. Duyduk duymadık demeyin. Evet, müzik diyelim ve Madrigal'le devam edelim. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş radyonuzda.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülemeyen 6 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek uluslararası öğrenci değerlendirme programı araştırmalarında asıl hedeflerinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında ilk 5'e girmek ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek olduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını açıklayarak, 2026 yılının ilk 6 ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Türkiye turizmin Süper Ligi'nde zirveye talip eşsiz bir potansiyel dedi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari işlemler hesabında Temmuz ayında 36 milyon dolarlık fazla verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla oluştuğunu açıkladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün Bayrak'ta İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
6: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
7: Düğün olsa reklamları sundu.

Çocuklarımız yeni bir döneme başlarken anne babaların aklında aynı sorular var. Başarılı olacak mı? İyi bir eğitim alabilecek mi? Gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilecek mi? Başarı deyince aklımıza önce notlar, sınavlar ve diplomalar geliyor değil mi? Oysa hayatın sınavları çok daha fazlası. İşte onların başarı ve finansal özgürlük çantasına koyabileceğimiz 12 hayat dersi. Bunlardan ilki aile değerlerini bilmek. Evet, aile değerleriyle büyüsün çocuklarımız. Öğretin, tekrar edin, akşam sofrada konuşun. Biz bir inşaat isek değerlerimiz binanın taşıyıcı kolonları, sağlamsa sarsıntılara karşı sağlam durabiliriz deyin. Başarı kendin olabilmek çok önemli. Her çocuk aynı konuda iyi olmak zorunda değil çünkü. Biri sayıları sever, biri hikayeyi anlatır. Emek yeteneği büyütür. Evet, yetenek güzel bir başlangıç ama devamını getiren emektir. Çocuğunuz bir konuda zorlandığında hemen sonucu düzeltmeye çalışmayın. Her istek hemen gerçekleşmesin. Para konuşmak ayıp bir şey değil. Çocuklar parayla ilgili her şeyi fark eder. Kaygılarınızı, paramız yok cümlelerinizi duyarlar. Parayı korkuyla değil, yaşına uygun ve açık bir dille konuşun. Şimdi efendim devam edeceğim az sonra kaldığım yerden. Bir ara verelim, müzik diyelim. Melike Şahin bizlere eşlik etsin. Beni ancak desin. Sonra burada olacağız.

Efendim, çocuğumuzun başarıları için sadece diplomalara, derslere, güzel notlara ihtiyacımız yok. Hayat dersine de ihtiyacımız var. Çantasına koyabileceğiniz derslerden bahsediyordum. Bir 5 tanesinden bahsettim. Harçlık bir hayat yöntemi provası mesela. Bu şekilde yaklaşın çocuğunuza. Yani harçlığını nasıl kullanacağına tamamen siz karar verirseniz çocuk bütçe yapmayı öğrenemez mesela. Küçük yaşta yapılan küçük hatalar ileride büyük borçların önüne geçebilir ama siz yine de yön verebilirsiniz. 3 kumbarası olsun. Biri biriktirmek, biri harcamak, biri paylaşmak için mesela. İhtiyaç ve istek aynı şey değil. Bunun da hemen altını çizeyim. Birlikte alışveriş yaparken sorun. Buna ihtiyacımız var mı? Yoksa bunu istiyor muyuz? İsteklerin yanlış olmadığını da anlatın. Önemli olan her istediğin hemen satın alınması gerekmediğini bilmesi. Evet, zaman sınırlı. Nasıl ki para sınırlıysa zaman da sınırlı. Ders, oyun, ekran, işte dinlenme ve aile zamanı arasında denge kurmasına yardımcı olun. Disiplin, özgürlüğün görünmeyen anahtarı, bunu da lütfen bilelim. Hata öğrenmenin bir parçası, bunu da çocuğumuza anlatmamız gerekiyor. Ve unutmayın, finansal özgürlük çok para kazanmak değil. Küçük yaşta bunu da çocuğumuza öğretmemiz gerekiyor. Ve anlamlı hayat satın alınmaz. Evet, birlikte geçirilen zaman, oynanan oyun, edilen sohbet, yapılan yürüyüş. Çocuğunuz güzel hissetmenin her zaman para harcamaktan geçmediğini evde öğrenir. Anlamlı bir hayatla pahalı bir hayat aynı şey değil, bunu da unutmayalım.

0: gün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
2: Hiç tadım yok, tuzum yok, lüzum yok konuşmaya hiç. Gereksiz

kahve tutkunlarını sevindirecek bir araştırma var önümde. Doğru miktarda ve sade tüketildiğinde kahve kalpten sindirime kadar tam bir şifa deposuna dönüşüyor. Peki günlük tüketilmesi gereken kahve sayısı kaç? İdeal tüketim şekli ne? Evet, bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Şimdi uzun yıllar boyunca kahvenin tansiyonu ve kalp ritmini olumsuz etkilediği düşünülse de güncel bilimsel çalışmalar tam tersi bir tabloyu işaret ediyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi yetişkinler için günlük 400 mg kafein sınırını güvenli kabul ediyor. Bu miktar yaklaşık olarak 2 ila 3 büyük boy kahve kupasına denk geliyor bu arada. Ancak yapılan son araştırmalar günde 3 ila 5 fincan standart boydan bahsediyorum. Sade kahve tüketmenin kardiyovasküler sistem üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturabileceğini de göstermiş efendim. Evet, şimdi kronik hastalık riskinde düşüş var. Düzenli ve ölçülü tüketimin tip 2 diyabet, felç, inme, kalp yetmezliği ve belirli ritim bozukluklarına karşı koruyucu bir etki sağladığı gözlemleniyor. İlginç bir şekilde günde 1 ila 3 fincan arası kahve tüketimi tansiyonda hafif bir yükselmeyi tetikleyebilirken tüketim 3 fincan üzerine çıktığında bu riskin dengelendiği ve hatta azaldığı da belirtilmiş. Eğer tabii kahvenizi yoğun aromalı şuruplar, yapay tatlandırıcılar, krema veya bol şekerle zenginleştirmeyi seviyorsanız içeceğin doğal faydalarını büyük ölçüde nötralize etmiş olabilirsiniz. O zaman herhangi bir faydası olmuyor. En yüksek verim katkısız ve sade pişirilen kahvelerden elde ediliyor. Filtre kahve, sade Türk kahvesi. Evet, bunlar en sağlıklı kahvelerimiz.

Efendim, içme suyu tercihi. Evet, sağlıklı yaşamın en çok tartışılan konularından biri aslında. Ev tipi su arıtma cihazlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte birçok kişi musluk suyunu arıtarak tüketmeyi tercih ederken bazıları ise güvenilir olduğunu düşündüğü ambalajlı suları kullanmayı sürdürüyor. Bu durum arıtma suyu mu daha sağlıklı, hazır su mu sorusunu aslında yeniden gündeme taşıyor. Uzmanlar bu sorunun tek bir yanıtı olmadığını belirtiyorlar. Çünkü suyun sağlıklı olup olmadığını belirleyen en önemli unsur yalnızca kaynağı değil. Üretim, depolama, filtreleme ve düzenli kalite kontrol süreçleri olarak öne çıkıyor. Bilimsel araştırmalarda her iki seçeneğin belirli koşullar sağlandığında güvenli şekilde tüketilebileceğini ortaya koymuş efendim. Şimdi ev tipi su arıtma cihazları özellikle ters ozmoz teknolojisi kullanan modeller şebeke suyunda bulunabilecek klor, ağır metaller, tortu ve bazı kimyasal kirleticilerin önemli bir bölümünü filtreleyebiliyor. Bu nedenle suyun tadı ve kokusu da belirgin şekilde değişebiliyor. Ancak uzmanlar arıtma cihazlarının düzenli bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Filtrelerin önerilen sürelerde değiştirilmemesi durumunda cihazın performansı düşebilir ve filtre yüzeylerinde bakteri oluşumu meydana gelebilir deniyor. Hazır su da her zaman daha güvenli mi gibi bir soru var. Şimdi ambalajlı içmeli suları belirlenen yasal standartlar doğrultusunda düzenli analizlerden geçirilerek piyasaya sunuluyor. Şimdi uzmanlar şişelenmiş suların satış ve depolama koşullarına da dikkat çekiyorlar. Özellikle uzun süre güneş ışığına maruz kalan veya yüksek sıcaklıkta bekletilen plastik şişelerde kalite kaybı yaşanabiliyormuş. Bu nedenle satın alınan suyun ambalajının zarar görmemiş olması ve uygun koşullarda muhafaza edilmiş olması önem taşıyor. Dikkat!

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

şimdi sabahları alarmlı uyanmanıza rağmen yataktan bir türlü kalkamıyor, güne sanki hiç uyumamış gibi yorgun başlıyorsanız, suçu hemen az uyumaya ya da yoğun tempoya atmayın. Sabah uyandığınız ilk birkaç dakika içinde farkında olmadan yaptığınız o popüler alışkanlık aslında tüm gününüzün enerjisini çalıyor. Şimdi bundan bahsedeceğim sizlere. Çoğumuzun sabah alarmı çalar çalmaz otomatik olarak yaptığımız ilk hareket meğer gün boyu süren beyin sisinin ve kronik yorgunluğun baş sorumlusuymuş. Uzmanlar uyanır uyanmaz yapılan bu kritik hatanın kortizol dengesini alt üst ettiğini ve vücudu tam anlamıyla strese soktuğunu belirtiyor. Uyandığınızda bir 5 dakika daha diyerek erteleme düğmesine basma güne yapılan en büyük kötülüklerden biriymiş. Alarmı erteleyip tekrar uykuya daldığınızda beyniniz yeni bir uyku döngüsü başlatıyormuş. Ancak birkaç dakika sonra alarm tekrar çaldığında bu döngü yarım kalıyor. Bilimde uyku sersemliği olarak belirtiliyor bu durum. Saatlerce üzerinizden atamadığınız o ağır yorgunluk hissine de neden oluyor. Bir de cep telefonunu incelemek var değil mi?

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftayı da noktalıyoruz. Güzel bir hafta sonu tatili diliyorum tüm dinleyenlerime. Pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Balımir Yıldız ben. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5 hatırlattı.
1: Deneyin sona erdi. Sona erdi.
4: Dökülsem dudağından, yıkıldım kaldım şuracıkta. Dön bahar olur bana kışlar, vuruldu kalbim sana tutsak.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadı salı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadı salı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon: 0539 352 çift 069. Yadı salı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da yine programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balımir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Bir sebebi var. Kaybolurum gülüşünde bu saatten sonra geçemem senden, bana sorma ve kördüğüm gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ikilem. Eyvallah'la biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor. Ortak bir hikaye, geri dönmemeyi. Şarkı çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini taşıyor. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği eser, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinemeyen hataları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor. Eyvallah yalnızca bir ayrılık şarkısı olmasının ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararın arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı olarak öne çıkıyor. Şarkı bu hafta listemizde 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numaralı ikilemden Eyvallah dinledik. Şarkı bu hafta listemize girdi. Geldik 19 numaraya. Şarkı yazarlığını müziğinin merkezine alan Feride Hilal Akın, Rüzgar'ın Kızı'nda aşkı ve hayatı kendi kurallarıyla yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Love bombing'e kapılmayan, kendi dengini arayan ve kalbini değerli tutan bu kadın karakter, Akın'ın yaklaşık 2 aylık yazım sürecinde kendi yaşanmışlıklarından da izler taşıyor. Sözleri Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak'a, bestesi ise Feride Hilal Akın ve Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının prodüktörlüğünü ve düzenlemesini de tabii ki Ceceli yapmış.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Umur Doma, Uyku Yok dinledik. 17 numarada ise Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş yeni single çalışması Ben Yanmam'la dinleyicileriyle buluştu. Sözleri Yiğit Seferoğlu ve Yasemin Koç imzası taşıyan, müziği ve düzenlemesi, aranjesi Yiğit Seferoğlu tarafından hazırlanan eser, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyenleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Şarkı bu hafta listemizde 14 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Blok 3'ten Son Bir Dans dinledik, şarkı yine en çok çaldıklarımızdan. 14 numaradaysa Enis Arıkan'dan Lafımı Olur vardı. Geldik 13 numaraya. Demet Sağaroğlu ve Melis Fis işbirliğiyle Aşk Perisi bu hafta listemizde 13 numarada.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta anne ve çocuk sağlığı Üne FM'de konuşuldu. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Seyhan Arslaner, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Üne FM'de yayınlanan Sağlık Aktüel programında koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum üzerindeki etkilerini paylaştı. Ömer Piri moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında sağlıklı bir geleceğin temelinin anne ve çocuk sağlığının korunmasıyla atıldığı ifade edildi. Mutlu Türkmen'den Tiran'da akademik ve sportif görüşmeler. Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen, Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kombat Oyunları kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Türkmen, program kapsamında akademik, diplomatik

0: politik ve sportif alanlarda bir dizi görüşme ve ziyaret gerçekleştirdi. Bayburtspor hazırlık maçında Iğdır FK U19'u 3-1 mağlup etti. Bayburtspor, Erzurum kampı kapsamında oynadığı hazırlık maçında Alagöz Holding Iğdır FK U19 akademi takımını 3-1 mağlup etti. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahasında oynanan karşılaşmada Bayburtspor mücadeleyi galibiyetle tamamladı. Hazırlık maçında Bayburtspor'un gollerini Hasan Çaldar ve İlyas Işık kaydetti. İlyas Işık, karşılaşmada iki kez fileleri havalandırarak galibiyete katkı sağladı. Bayburt Kavak yanında Samanyüklü tır kaza yaptı. 4 yaralı. Bayburt'ta Yozgat'tan Erzurum'a saman taşıyan tırın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza saat 16 sıralarında Bayburt'un Kavakyanı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yozgat'tan Erzurum'un Konakyeri köyüne saman nakliyatı yapan tır, Kavakyanı köyü mevkiindeki virajda yoldan çıktı. Virajı daralması sonucu kontrolden çıkan araç yolun dışına çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada tırın sürücüsü ve araçta bulunan ailesinden 3 kişi yaralandı. Toplam 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu, 4 gözaltı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha ve analiz çalışmaları neticesinde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu iki düzensiz göçmen yakalandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa reklamları sundu.
6: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
7: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta Yalın Vardı Akşamüstü dinledik. Şarkı yine bu hafta bir basamak geriliyor. 11 numaradaysa Can Demir'den Gel Dedim Geldin dinledik. Geldik 10 numaraya. Hadise Ara Beni bu hafta listemizde 10 numarada. Hadise bu şarkı için Ara Beni'nin yeri bende çok ayrı. Esat'la birlikte bestelediğimiz bu şarkıyı kaydederken birçok kalbe dokunacağını hep hissetmiştim. Bugün olanları görmek tarih.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Sefo'dan Yine Seni Severdim dinledik. 8 numarada ise Sıla'dan Ağırbaşlı Serseri vardı. Şarkının hem hareketli hem slow versiyonunu radyolarda dinleyebilirsiniz. Kafa Yüksek Kalp Kırık'la büyük beğeni toplayan Sıla albümün en sevilen şarkılarından Ağırbaşlı Serseri'nin klibi için Paris'te bu arada kamera karşısına geçmişti. 7 numaradayız. İrem Derici Kimi Özleyecek bu hafta listemizde 7 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

COP20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umrum Dışı dinledik. 5 numarada ise Manifest'ten Toz Pembe vardı. Geldik 4 numaraya. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la rap müziğin sevilen ismi APO, 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir araya geldiler. Kıyamam. Bu hafta listemizde

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: tatlı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik canım dinleyen. 3 numarada Derya Uludağ'dan Şımarık dinledik. Şarkı bu hafta bir basamak geriledi. 2 numaradaysa iyi yükseliş yapan isim Sena Şener, Aşkından Ölmemeli vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişmiyor. Blok 3 Sebebi Yar bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek müzikle kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 400

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla ilgilenmediklerini vurgulayarak, gündemlerinde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı sağlamak olduğunu söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

gör. Bugün 11 Eylül. Hava harika, kahveler taze. Peki tarihin arka odalarında bugün neler olmuş? Şöyle bir göz atalım dedik ve karşımıza tam bir radyoluk, acayip olaylar çıktı. Hazırsanız zaman makinesinde çalıştırıyorum. Listenin ilk sırasında teknolojinin göz bebeği var. 1926 yılında bugün Ankara Otomatik Telefon Santrali işletmeye açıldı. Düşünsenize, o günden önce birini aramak için önce santraldeki görevliye bağlı memur bey abicim demek zorunda kalıyorduk. Dedikodu yapmak hiç bu kadar kurumsal olmamıştı yani, anlayacağınız. Ve Ayşen Yaşar neredesin diyor. Yoksa

zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Anlayamadığımız şarkısı Yalvaramam'ı seslendirdi. Biz de 11 Eylül'de dolaşmaya devam ediyoruz. 1962'de tam da bugün efsanevi grup The Beatles müzik tarihini değiştirecek ilk teklileri Love Me Do You kaydetti. Dünyayı kasıp kavuran o Beat It Manya fırtınasının stüdyodaki ilk günü bugündü yani sevgili dinleyenler. Biz de 90'lı yıllarda dolaşmaya devam ediyoruz. Mansur

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Retro devam ediyor. Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Uni FM'de.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

yerine götüren şarkılardan bir tanesi Aylin Livaneli ve Okul Hasar'da muhtemelen klibini ve Tolga Savacı'nın ne kadar yakışıklı olduğunu bir kez daha hatırlıyorsunuzdur. Allah rahmet eylesin diyoruz. Şimdi ilk olarak Robert Hatemo'dan dinlemiştik bu şarkıyı. Bir Yıldız Tilbe şarkısı. Son dönemlerde Deha bence çok güzel yorumladı. Aşksız Prens'e devam ediyoruz. Birazdan Retro'da hoşça kal deme zamanı.

0: yoktu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Retro devam ediyor.

Gönlüm, seçilden unutursun gönlümü dinledik ve maalesef retronun bu haftada sonuna geldik. Kapanış şarkımız Çelik'ten Sen Yoluna Ben Yoluna. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta kaçak sigara imalathanesine operasyon. 3 gözaltı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Yapılan istihbari takipler sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği aramalar neticesinde ticari ölçekte kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen çok sayıda teknik ekipman ve ham madde ele geçirildi. Yeni Parti Bayburt İl Başkanlığı hizmete açıldı. Yeni Parti Bayburt İl Başkanlığı ve Merkez İlke Başkanlığı, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İş Merkezi'nin 6. katında düzenlenen törenle faaliyete geçti. Tadilat çalışmalarının ardından hizmete giren Yeni Parti binasının açılışına milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende yapılan konuşmalarda kentin sosyoekonomik yapısı, göç sorunu ve partinin tüzük değişiklikleri ele alındı. Aydıntepe Merkez Camii'nin temeli dualarla atıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 1957 yılında inşa edilen ve 2019'daki halk oylamasıyla yıkım kararı alınan Aydıntepe Merkez Camii'nin yerine yapılacak yeni caminin temeli atıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen temel atma törenine protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Uluslararası rekor hedefli karma sergi düzenleniyor. Bayburt, 28-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası karma sergiyle dünya rekoru hedefleyen bir sanat organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük katılımlı uluslararası karma sergisi adıyla gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçıların eserlerinin bir araya getirilmesi planlanıyor. Demir Kubuz'un Yalnızlar Fotoğraf Sergisi Baksı'da açıldı. Türk sinemasının tanınan yönetmenlerinden Zeki Demir Kubuz'un fotoğraf çalışmalarından oluşan Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir başlıklı sergi, Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında çekilen eserlerin yer aldığı seçki, 9 Eylül ile 30 Ekim 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Yönetmenin sinema kariyeri boyunca geliştirdiği içe dönük bakış açısını sabit kareler üzerinden sunan sergi, kurgudan ve hazırlanmış sahnelerden uzak duran bir fotoğraf yaklaşımını temsil ediyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese

0: Sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
3: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: 4 numarada Asil Gök ne oldu böyle?
3: 4 numara.
2: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
2: Hadise Ara Beni 2 numarada.
3: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzikler.

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştı. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Unifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifem.tr.

0: aşktır artık.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

0: da insan tamamdır. Tatlı dil yılanını deliğinden çıkartır. E bunca şair yanılmış olabilir.
1: Olabilemez, olabilemez.
0: Ey gönüllerin efendisi, aşk

0: kalanı detay.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı da yenir.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle.

0: Kamu Spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Sadece sen, radyom ve sahnedeki o ses. Kulaktan kalbe. Üne FM.

Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Kaç kere kırıldım, kaç kere yıkıldım, yine de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

olan bir yangın başlar. Sönmeyi bilmez. Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

0: Reklamlar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Polis nezdinde adım, arıyorlar beni adım adım. Sarlabaşı mahallesinde düştüm daradaradayım hani. Düştüm daradaradayım hani. Düştüm darazordayım hani.

Neyine güvenelim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158, 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

0: reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı niteliğim, yok kuruşum. Sen ıslandın, solun yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyorlar.

İyi günde her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim.

hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

erken gördün hayatı, yaşamaktan soğudun. Sen bir genç ihtiyarsın, hızlı yaşadın.

gülerim, sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki

Bak. Bak yine son yudum kaldın kadehinde. Birazdan bütün benliğinle benim olacaksın. Dudaklarımdan süzülüp kalbimde de son bulacaksın. Bugüne kadar sana bir tane kötü söz ya da ne bileyim beddua ettim mi? Hayır, etmedim. Ama şimdi ediyorum.

0: Hayatın tadı tuzuydu. Sanki kınalı kuzuydu. Menekşelerin kızıydı. Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttum istemeyerek. Adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülürüm.
1: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.